Gözünüze lezzet katmak elimizde. Tat, salça. Dalından yapmış, tadının doruğunda domatesin özü. Yemeklerinize tat katmak. What business are you in?